yapacağı durumu olamadığını yükleyen tekrarlar edilse. Açıkçası yok mu bu herkese? Evlerde yemeğe çıksın, kendini koyup, koyu da kendini koyup, ortamadık, akla atlasını, sonun bir duyarını çekiyor sanırım.

0: bağladık.
1: Kim arası? Baba, Özgün'e kovardığını.
0: Beni kovardığını, Somzan değil de Tanrı'ya bile kovardığını. Ulan bey, biz bu sınıfı gibi bir adamla paylayınca bunu daha sanık ki ya o. Hepsi bir Somzan mı? Ben hep Tanrı'ya kovardım. Biz bu sınıfı gibi bir adamla daha bir adam olsa. Biz bu bir adamla daha bir adam olsa. Bir adamla daha bir adam olsa. Bizim karnımızın karnımızın olsa. Halbuki hakkanın yukarıdır. Biz

0: fazlalık kendiler, fiyatlarını takip edip, bu sahneyi tekrar masasını, bu sahneyi de kalınca, her sahneyin ortada, şans kazanmanı, diğer kalın sahneleri de kine baktım.
1: Nerede? Bu sahneyi paylaşmak var ya, ama nerede bu ne? Kira varsa, bağlı da paylaşıyor.
0: Sınırsay, Rafael'in güzellik olarak da, dövbe kazanmanın paylaşık güzellik olarak da satınca. Esra bir yere biliyorsun. Esra, papayı, tabi kupayı verdi, okul kutlasını da son bir asa kullandı.
1: Asıl nerede? Ama öyle böyle. Toplam olarak bir sahibi değil mi? Kurala, efendim duvara, sana hiç mezar insan değiliz.